Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüya FM. Kamu Spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin. Bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencimiz ve milli sporcumuz Emrah Yaşar, Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 90 kilogram kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Konuya ilişkin üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, öğrencilerimizin uluslararası başarıları bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran ve bizlere büyük bir mutluluk yaşatan kıymetli öğrencimizi yürekten kutluyorum. Emrah Yaşar'ın bu önemli başarısında emeği bulunan antrenörlerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyor. Öğrencimize nice yeni başarılar diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınızı nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizler nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz!
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2026 YKS ek yerleştirme kayıt rehberi bir duyuruyla yayımlandı. Yapılan duyurudan değerli öğrencilerimiz, üniversitemize hoş geldiniz. Üniversitemize 2026 YKS ek yerleştirme sonucuna göre yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimizin e-devlet, türkiye.gov.tr web sitesi üzerinden elektronik kayıt yaptırmalarını önemli tavsiye etmekteyiz. E-Devlet şifresi bulunmayan adaylar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimlik belgeleriyle şahsen PTT şubelerine başvurarak şifrelerini temin edebilirler. E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında türkiye.gov.tr web adresinde E-Hizmetler bölümünde yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı başlığı altındaki üniversite e-kayıt seçeneğinden E-Devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir. E-Devlet üzerinden kayıt yapan öğrenciler ayrıca herhangi bir belge teslimi yapmayacaklardır. E-kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin kayıt olduklarını gösterir barkodlu bilgisayar çıktısını mutlaka almaları gerekir. E-kayıt yapanların üniversitemize başvurarak tekrar yüz yüze kayıt yapmalarına gerek yoktur. Üniversitemize E-Devlet üzerinden kayıt yapamayan öğrenciler kayıtlarını üniversitemize 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında lise diploması aslıyla birlikte 1 adet diploma fotokopisi, 2 adet fotoğrafla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na şahsen veya yasal temsilcisinin başvurusuyla kayıtlarını gerçekleştirebilirler ifadeleri kullanıldı. 2026 YKS ek yerleştirme kayıt rehberi ve tüm detaylar için Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası oidb.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş 28. BES Eğitim Bayramı programına katıldı. Konuya ilişkin Rektör Keleş, BES ilçemizin köklü eğitim kültürünü ve güçlü dayanışma ruhunu yaşatmaya devam eden 28. BES Eğitim Bayramı programına katılmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Bu yıl sağlıklı nesiller güçlü gelecek temasıyla gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma, eğitime, sağlığa, kültüre ve sanata verdiği değerle çeyrek asrı aşan bu geleneği başarıyla geleceğe taşımaktadır. Bu değerli organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan Besni Kaymakamlığı, Besni Belediyesi, Mehmet Erdemoğlu Vakfı ve Besni Eğitim Vakfı başta olmak üzere katkı sunan tüm kurumlarımıza ve kıymetli hayırseverlerimize teşekkür ediyor. Eğitim bayramının Besni'mize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Radyo FM Radyo Dergisi.

Öykü FM. Kamu spotu. Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Yemek Bursu başvurularının başladığını duyurdu. Yapılan duyuruda, üniversitemizde öğrenim gören başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilere üniversitemiz yönetim kurulunun 26 Ağustos 2026 tarihinde aldığı karar gereğince belirlenen kontenjan dahilinde yemek bursu verilecektir. Üniversitemizde öğrenim gören ön lisans, lisans ve uluslararası öğrenciler yemek bursu başvurularını 16 Ekim 2026 mesai bitimine kadar yapmaları gerekmektedir ifadeleri kullanıldı. Duyurunun detaylarına üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfası sksdb.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, öğrenci yemekhanemizde kampüsümüzün farklı noktalarında öğrencilerle bir araya geldi. Konuya ilişkin Rektör Keleş bugün üniversitemizin kıymetli öğrencileriyle öğrenci yemekhanemizde ve kampüsümüzün farklı noktalarında gerçekleştirdiğimiz samimi sohbetlerde eğitim süreçlerinden sosyal imkanlara, kampüs yaşamından günlük ihtiyaçlara kadar pek çok konuda öğrencilerimizin görüş ve önerilerini dinledik. Öğrencilerimize doğrudan iletişim kurmayı daha nitelikli ve öğrenci odaklı bir üniversite ortamı oluşturma anlayışımızın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Paylaşılan her düşüncenin öğrencilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza ve çalışmalarımıza yön vermesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Yeni akademik yılın tüm öğrencilerimiz için sağlık, huzur ve başarılarla dolu geçmesini diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: eğitim almasını önemsiyoruz.
1: Yapabileceğime inandılar.
0: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri,

0: İçimde şarkı bitti.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
2: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM. Kamu Spotu.
1: Eksik değil, farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Ahmet Nesevi'den bahsedeceğiz. Matematik ve astronomi alimi olan Ahmet Nesevi, 1003 yılında Horasan'ın Nesa şehrinde doğmuş olup 1100 yılında İsfahan'da vefat etmiştir. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla beraber yazdığı Et-Tecrid adlı eserinde verdiği bilgilere göre büyük bir kütüphaneden oluşan evini İbn Sina ve Biruni farklı zamanlarda ziyaret etmiş, hatta İbn Sina El-Kanun Fit-Tıp adlı eserinin bir kısmını burada yazmış ve bu sayede Nesevi ondan tıp alanında çok şey öğrenmiştir. İlim tahsili için Rey, Gazne ve İsfahan'a giden Ahmet Nesevi, tahsilini tamamladıktan sonra Simnan'da geometri, matematik ve tıp dersleri okutmuş, pek çok talebe yetiştirmiştir. Matematik tarihinde Hisab-ı Hindi'ye dayalı ondalık kavramını iyi bilen matematikçilerin başında gelen Ahmet Nesevi, Hisab-ı Zihni'nin birim kesir anlayışına Hisab-ı Hindi tekniklerini uygulamış ve bu uygulamayı temel aritmetik işlemlerine tatbik etmiştir. Geometri, astronomi, tıp, matematik ve kuşçuluk alanında birçok eser telif etmiş olan Ahmet Nesevi, Et-Tecrid adlı eserinin girişinde beşeri bilginin gayesinin ilahi bilgiye ulaşmak olduğunu belirttikten sonra matematiksel yöntemin astronomide kullanıldığı geometrik ispat tarzının mutlaka bilinmesi gerektiğini, bu sebeple eserini asgari geometri bilgisine verebilecek şekilde hazırladığını belirtmiştir. 11. yüzyılda Doğu İslam dünyasında kullanılan Hisab-ı Hindi seviyesini en iyi temsil eden El-Mukni fil Hisab-ı Hindi adlı eserini Büveyhi hükümdarının muhasebe divanı için Farsça olarak yazan Ahmet Nesevi, nazari tıp konusunda yazdığı Kitab-ı Tesviye adlı hacimli çalışmasında da organlar, unsurlar ve güçler gibi eski tıbbın üzerine kurulduğu temel kavramları inceledikten sonra ilaç, kan, nabız gibi konuları ele almıştır. Çeşitli milletlerin kuşçuluk tekniklerini incelediği Bazname adlı kitabında ise 60 yıl bu işte uğraştığını belirten Ahmet Nesevi, avcılık kitaplarını okuduğunu, hizmetinde bulunduğu sultanların saray kütüphanelerinden ve uygulamalarından faydalandığını söylemiştir. Ayrıca Silahname adlı çalışmasında da silah yaralarını iyileştiren bir ilaç keşfettiğini ve bu ilacın nasıl hazırlandığını anlatmıştır. Örnek şahsiyetlerde Ahmet Nesevi'den bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencimiz ve milli boksörümüz Emrah Yaşar, 17-25 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 90 kilogram kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Uluslararası arenada yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırarak ülkemizi başarıyla temsil eden öğrencimizi yürekten tebrik ediyoruz. Bu gurur verici başarıda emeği bulunan başta antrenörleri olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyor. Milli boksörümüz Emrah Yaşar'ın spor hayatında başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: FM. Kamu spotu. Piller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için atık piller geri dönüşüm kutusu. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin eviniz.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Merhabalar efendim. Kelime Hazinemiz programından bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim, anlayış ve kavrayış her insan için önemli. Kavramak başlı başına önemli. Herhangi bir konuyu anlamak, onu olduğu gibi, olması gerektiği gibi, özüyle, aslıyla anlamak çok önemli. Zira insanın en önemli özelliklerinden biridir anlamak ve kavramak. İletişim anlamak ve kavramakla mümkün. İletişim bir köprüdür insandan insana. Ve bu köprünün bir girişi bir çıkışı var. Yani üç önemli nokta söz konusudur iletişimde. İleten, iletilen ve bir de iletinin kendisi. Bir boğaz düşünün. Mesela İstanbul Boğazı olsun bu. Boğazı birbirine bağlayan üç köprümüz var değil mi? Şu an için bizim tahayyülümüzde Boğaziçi Köprüsü, yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü canlansın. Tabii bu arada şehitlerimize de Mevla'dan gani gani rahmet dileyelim değerli dostlar. Şimdi efendim, İstanbul Boğazı'nın iki yakası var. Bu iki yakayı birbirine bağlayan şey ne? Köprü. O halde köprü ne işe yarıyor? Birbirinden ayrı olan nokta ya da noktaları birbirine bağlayan yeni bir nokta oluşturuyor. İşte bir iletişimde birbirinden ayrı insanları birbirine bağlayan köprü, nokta, bağ, bağlaç, iletidir. Bu köprünün birbirine bağlanan yakaları var. İşte bu yakalarda insanlar. O halde bir iletişimde en az iki yaka

0: ve en az bir köprü olması lazım geliyor. Anlamak köprüde yol almaktır. Bir insanda anlayış ve kavrayış olmazsa iletişim köprüsü kurulmaz ve insandan insana yol olmaz. İnsandan insana yol olmayınca da iletişim olmaz, anlaşma olmaz, kavrama olmaz. Değerli dostlar, anlama ve kavrama anlamına gelen bir kelimemiz var. Böyle keskin, güçlü, etkili bir kelime. Aslen Arapça olan bir kelime. Günlük hayatımızda kullandığımız bir kelime. İdrak kelimesi. Hani idrak ettim, idrak ediyorum, idrakim almadı şeklinde kullanıyoruz ya. İşte o kelime. Hatta bazen anlayışsızlık yapanlara hakaret yollu idraksiz şeklinde de kullanıyoruz. Efendim, idrak kelimesinin kökünde derk kelimesi var. Derk de anlama, anlayış, kavramak gibi anlamlara geliyor. Ama daha ilginç olan dereke kelimesinin de derk kelimesinden türemiş olması. Dereke, evet, dereke kelimesi. Açıkçası çok kullanılan bir kelime değil dereke. Belki duymuşluğumuz var ama çoğumuzun lügatinde yer almıyor. Derk anlamak demek. İdrak, anlayış, kavrayış, fehim gücü. Peki dereke ne demek? Efendim, dereke aşağı inen basamak demek. Bir diğer ifadeyle sıfırın altındaki dereceye dereke diyoruz. Öyleyse derk, idrak gibi bir kelimeyle dereke kelimesinin nasıl bir ilgisi olabilir? Değerli dostlar, anlamak bir düzeydir. Yani anlamanın, kavramanın, idrak etmenin üstünde olan düzeyler de var. O üst düzeylerin başlangıcıdır derk, idrak, idrak etmek. Anlayarak başlar insanın insanlık rütbesi, anlayışın üstüne çıkan sevgi, iman, sezgi, irfan gibi düzeylerle yükselerek devam eder. O halde İdrak denilen kelime insan olmanın, insanın insanla beraber olmasının birinci koşulu. Anlayış ve kavrayış derk kelimesiyle, anlayış ve kavrayış gücü de idrak kelimesiyle karşılığını buluyor. Böylece insandan insana yol, yollar, köprüler, geçitler kuruluyor. Derk eden idrak ediyor, idrak eden müdrik oluyor. Müdrik, idrak eden müdrike de idraki sağlayan meleke ya da kabiliyet. Evet efendim, bugün beş kelimeden bahsettik. Derk, dereke, idrak, müdrik ve müdrike. Dağarcıklarımızda küpe olsunlar inşallah. İdrakinde olalım, bilinçle kullanalım. Bugünlük de bu kadar. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: ismi var, yarısı yırtık.
1: 10 yıldır evimin kapısı örtük.
0: Garip, bir de sarhoş oldum.

0: Kamu spotu.
1: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke, keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
2: Keşke dememek için

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: için yolum varım, namusum ağrım. Gel yar şu kalbimi ey Zülfikarım. Sensin yolum varım, namusum ağrım. Yardım şu kalbimi ey Zülfikarım.
1: Adüyefem'de Türk Halk Müziği Saati.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın, öncelik yayanın.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
2: Her şeye rağmen evlilik bir insan için amaçtır. Yani bir insan doğar, büyür, okur, meslek sahibi olur, evlenir, çocuklar olur. Bu hayatın bir akış içerisinde. Bu evlilik burada, evlilik bir insanı, yani bir çocuk sahibi olmanın dışında insanın mutlu olabileceği bir atmosfer oluşması demektir evlilikte. Evlilikteki soyut ideal, yüksek ideal mutlu olabilmek. Bu mutluluk öyle bir duygu ki kolay elde edilmiyor. Yani muhakkak mutluluk, mutlu olabilmek için, evlilik mutluluğunu yakalayabilmek için emek vermek gerekiyor, çabalamak gerekiyor, çile çekmek gerekiyor. Yani kendimizi sorgulamak gerekiyor, öz eleştiri yapmak gerekiyor. Yani evlilikte mutluluğu neler artırır, neler azaltır? Evlilikte sevgiyi ne artırır, ne azaltır? Bunların, bu sorulara iyi cevap verebilirse insan, yani evli, en iki birbirine uymayan iki zıt kişinin bile mutlu evlilik yapması mümkündür. Söyleyin. Ya bunlar mizaçları uymuyor. Ya ruh uyumsuzluk, geçimsizlik oluyor. Bunun için diye bir şey yok. Bak, bilgisayarda yapılan bazı kişilik tiplerinin hangi kişilik tiplerine uygun olduğu, yani iki tarafında birbiriyle hangi kişilikle evlendirirsek bunlar mutlu olur diye araştırmalar yapılıyor. Bu araştırmaların sonucunda 10 sene, 20 sene takip ediliyor evlilik.

Düşünce demek iki taraf da birbirini değiştirmeye çalışmayacak. İki tarafta altın orta nokta vardır evlilikte. Altın orta noktada, altın standarttır bu. Altın standarda gelecek, bir adım o atacak, bir adım bir taraf atacak, ortada buluşulacak. Eğer buna açıksa karşı taraf, çift, yani kendine konuşmaya açıksa, paylaşıma açıksa, yani bencil değilse, bir insan biraz bencil de olabilir ama kendini değiştirme niyeti, geliştirme niyeti varsa, o evlilikte ne kadar fikri farklılıkları olsa ortak bir noktada buluşulabilir. Bu nedenle hiç evlilikten korkmasın. Yani evlilikle ilgili neler yapabileceğini iyi bilsin. Yani eşinin kişilik özelliklerini, kendi güçlü zayıf taraflarını, karşı tarafın güçlü zayıf taraflarını, problemleri. Çünkü her bir problem olduğu zaman evlilikte, o problem doğru çözülürse evlilikte bir şeyler öğrenilmiş olur. Hatta biz evlilikte 3 adım, 3 aşama vardır. Birinci aşaması evlilikte böyle romantik duyguların baskın olduğu aşamadır. İkinci aşama güç çatışmaları, kişilik çatışmaları yaşanır. Bu çatışmaların, güç çatışmaları, kişilik çatışmaları yaşandığı dönemde taraflar şanslıysalar yahut akıllı çözümler üretirlerse bir şeyler öğrenirler. Evlilikler daha güçlenir ve ondan sonra bağlılık dönemi ortaya çıkar. Bu nedenle çatışmanın olmadığı evliliği beklemek hayalcilik olur. Çatışma tabii ki olacak. Yani fikir farklılıkları tabii ki olacak. Yani bu olduktan sonra önemli olan burada buna çözüm ürettikten sonra daha oturmuş evlilikler, daha kaliteli evlilikler çıkabilir. Evlilikten korkmayalım ama yanlış davranmaktan korkalım. Evlilikten tabii kadınlar yıpranıyor gözüküyor ama geçenlerde öyle rastladım. Emekli bankada, emekli kuyruğunda bir kadın gelmişti. Ya dedi, şöyle kuyruğa baktım da dedi, bekleyenlerin çoğu kadın dedi. Erkekler yollamışlar öbür tarafa dedi. Ortalama ömür kadında daha uzun. Erkeklerde daha kısa. Yani bu da, yani evlilikte zarar gören sadece kadınlar gibi gözüküyor. Kadınlar çünkü duygularını kolay ifade ediyor. Dışa yansıttıkları için evlilikteki problemleri kadınlar çok daha var yaşıyor gibi gözüküyorlar. Erkekler yahut da başka türlü problemlerini ifade etmeye çalışıyor. Biriktirip biriktirip birdenbire erkekler mesela kalp krizi geçiriyorlar. Pat diye bir mide kanaması geçiriyorlar. Bir şekilde beden diliyle farklı, yani duygusal olmak erkekleri duygularını bastırma eğilimindedir erkekler. Hem beyin sistematiği olarak hem de kültürel olarak duygularını bir psikolojik bir sorunun olduğunu söylemek bir erkek için onur kırıcı gibi algılanır. Onun için bu konu yardıma da hep kapalıdırlar. Kadınlar daha kendilerini ifade edebilir, daha duygusal oldukları için daha o konuda kendilerini ifade etmeye yatkındırlar ve kolaylıkla duygularını ifade eder, sorunları daha çok kolay dile getirirler. Bu nedenle yani evlilikte sorun varsa iki tarafta da eşit sorun var. Yani bir taraf faturayı kadın daha çok çekiyor, erkek çekmiyor gibi düşünmek çok gerçekçi değil. Yani ama onun yaşayış biçimi, sergileniş biçimi farklı olabilir. Kadınların evlilikle ilgili evlenmeden önce kadının kaygıları daha yüksektir evlilikten önce. Problem evlendikten sonra erkeğin kaygıları daha yükselir. Artık erkek iki kişilik düşüp daha çok sorumluluk hissetmeye başlar. Bir nevi direksiyona geçmiş gibi hisseder kendini. Fakat erkekler de bazen o kadar küçük problemleri öyle büyütebiliyorlar ki ama öncelikleri farklı oluyor. Kadın karı koca arasındaki konulara çok önem verir. Çocukların eğitimine önem verir. Ama erkek paranın harcanmasına önem verir mesela. Erkekte para harcanması konusunda takıntı yapabilir. Yani ben öyle kişi tuvalete girerken elektrik kapayan kişi biliyorum elektrik harcanmasın diye. Yani böyle erkekler var. Buzdolabın giderken buzdolabın fişini çekiyor elektrik harcanmasın diye. Böyle bir erkekle yaşamak çok zordur. Yani ben öyle birisini biliyorum yine. Çocuğu doğum yapmıştı. Çocuk İstanbul'da annesinin yanında doğdu. Çocuk doğdu, 2 ay sonra geldi otobüs parası vermemek için. Şimdi böyle birisi, bu tabii hastalık derecesi. Bu kadar uç örnek çok azdır. Bu patolojik cimrilik dediğimiz durumdur. Bu marazi cimrilik. Bu hastalıktır. Yani böyle bir kimsenin tedavisi gerekir. Yani böyle bir kişiye karşı o şeyin doğru bir duruş göstermesi, yani evliliğin eğer bu davranıştan değiştirmesi evliliğin tehlikede olduğunu, evliliği devam ettiremeyeceği konusunda deklare etmesi gerekiyor kadının. Yani evliliğin temel ihtiyaçları vardır. Mesela çocuğun sütü bile evde almak sorun oluyorsa, evdeki kullanılan gidip eve gelince buzdolabındaki yumurta sayılarını sayıyorsa bir adam, yani böyle birisiyle yaşamak çok ciddi şekilde
ormanda yaşamak gibidir. Çok zordur. Burada madde madde belirleyecek. Yani benim temel ihtiyaçlarım şudur. Bunları karşılamak zorundasın. Eğer karşılamıyorsan ben karşılamam gerekiyor. Ya da başka iş aramam, iş bulmam gerekiyor tarzında. Burada açık ve net olmak gerekiyor. Genellikle kadın

0: Bunların böyle durumlarda yaptığı anneler babalar şöyle der, aman kızım idare et, aman kızım idare et. Böyle yaptıkça da ne oluyor? Karşı tarafta yani bu sefer yaptığın hatalı olduğunu fark etmiyor. Sorun büyüyor büyüyor patlıyor. Bu sefer artık çözülmesi çok zor hale geliyor. Bunun için böyle problemleri ilk baştan problem olduğunda açık ve net konuşarak, yani ben bu devam ederse ben bunu taşıyabilirim, taşıyamaz mıyım? Yani duyguları saklamak, stresi saklamak çözüm olmuyor. Yani bu sabırlı olmak değildir. Sabırlı olmak katlanmak değildir. Sabırlı olmak aktif sabırdır. Yani bir şeyler yaparak sabırlı olmaktır. Pasif sabır değildir. Böyle pasif bir şekilde bekleyerek ertelemek, beklemek, katlanmak sabır değildir. Sabır aktif sabırdır, hareket halinde sabırdır. Bir şeyler üreterek, yaparak, çözüm üreterek, yani eşinin bu hataları nasıl düzeltirim? Bunu böyle doğru bir şekilde bu hatası nasıl yüzleştirebilirim? Yani böyle yaptığı zaman evde ses tonunu yükselterek, tabakları fırlatarak çözüm olmaz. Yani bu ne istediğimiz değil, nasıl istediğimiz de önemli. Yani burada o kişinin anladığı bir dil vardır. Bir şeyi söylemenin 1000 tane yolu vardır. Bu yollardan birisi bulunur. O kişinin anladığı bir yol vardır muhakkak. Genellikle iletişim çalışmalarında bizim rastladığımız en büyük şey, ya o kişinin anladığı dili bulamamaktır. Ya insan bunun için saray gibidir. Yani 100 tane kapısı varsa, 99 kapı kapalı olsa, bir tane kapı açık olsa, bu sarayın etrafında dolaşırsın, dolaşırsın, dolaşırsın, biraz yorulursun, emek verirsin ama açık kapıyı bulup girersin. Ama illa da kapalı kapılara zorlarsan çatışma çıkar. İnsan ilişkilerin iletişimde de böyledir. Yani açık kapıyı arayıp bulacaksın, o anladığı bir dil vardır o kişinin. O anladığı dille kendi doğrularından taviz vermeden, eğer varsa kendi hatanda konuşarak onu çözmek gerekiyor. Bunun buradaki yolu açık iletişimdir, açık olmaktır. Duyguları baslamak, ertelemek, saklamak değildir. Birçok evlilik 50 yaşından sonra dağıldığını görüyoruz. Hep böyle gelecek zaman da düzelir, zaman da düzelir. Zaman burada önemlidir ama zamana uygun plan yapmak gerekiyor. Yani zamana bırakmak işi üzerine örtmek değildir. Yani ona uygun ne zaman çözerim tarzında, ki bir insan kendi çözemiyorsa yaşam tecrübesi olan kişilerden tanışarak görüş alabilir. Yani bununla ilgili uzman görüş alabilir ama sorunları biriktirmek yerine sorunları çözme planı yapmak gerekir.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yetelim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın

0: Tadında, kokusunda çoğumuzun çocukluğu vardır. Geçmişi hatırlatır. Geleneksel kahvaltı soframızın vazgeçilmez biricik kara gözlü çocuğudur. Domates ve yanında dumanı üstünde çayla ne muhteşem bir ziyafettir. Çoğumuzu kokusuyla ve tadıyla mutlu eden bu muhteşem nimetin farkında mıyız? Besleyici değeri çok yüksek bir besin olan zeytinde bol miktarda bitkisel protein, yağ, A, C, E vitaminleriyle kalsiyum, fosfor, kükürt, klor ve magnezyum mineralleri vardır. Kalp ve damar sağlığı için çok faydalı olan zeytinin yaşlanmanın etkilerini de azalttığının farkında mıyız? Zeytin aynı zamanda dermokozmetik amaçlı kullanıldığında cilde güzellik verip saç dökülmesini engeller, kepeği önler, saçları kuvvetlendirir. Kırışıklıkları giderir. Zeytinin cilt hastalıklarının oluşumunu önlemede benzersiz bir ilaç olduğunun farkında mıyız? Zeytin cefakar toprak ananın vefakar evladıdır. Çağrıldığında koşar derdine insanoğlunun. Zeytin ağacı mübarektir. Bin bir deva saklar dalında, yaprağında. Allah Teala Nur Suresi 35. ayet-i kerimede zeytin ağacının mübarek olduğundan bahsetmektedir. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir. O billur da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki doğuya da batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan çıkan yağdan tutuşturulur. Bu öyle bir ağaç ki yağı neredeyse kendisine ateş değmese bile ışık verir. Bu ışık nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruyla hidayete erdirir. Allah insanlara işte böyle misal verir. Allah her şeyi bilir. Zeytin yaprakları kalp kasının pompalama hareketinin geliştirilmesine, kan dolaşımının artırılmasına, kronik sinüzitlerin iyileştirilmesine oldukça iyi gelmekle birlikte antioksidan özelliğe sahiptir. Zeytin ağacı yağıyla, dalıyla, çekirdekleriyle, her şeyiyle Yaradan'a şükretmeye vesile muhteşem bir nimettir. Farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar. Seslendiren Ahmet Nazım.

0: şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
2: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu. Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
2: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir Radyo Hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün Lyme hastalığının belirtilerinden devam edeceğiz. Lyme hastalığının belirtileri nelerdir? Hastalığın 3 evresi vardır. Bunlar 1. 2. 3. evre diye ayrılır. 1. evrede hastalık henüz vücuda yayılmamıştır. 2. evrede hastalık vücuda yayılmaya henüz başlamıştır. Yeni yeni yayılmaya başlamıştır. 3. evrede ise hastalık tüm vücuda yayılmış ve hastalık olmayan yer kalmamıştır. Lyme hastalığının 1. evresinin belirtileri bakteriyi kaptıktan günler ya da haftalar sonra görmektedir. Bu belirtiler nezlenin belirtilerine çok benzemektedir. Hafif kırgınlık, burun akıntısı şeklinde devam eden nezle belirtileri gibi. Kene ısırmasından 3 ila 30 gün sonra bazı belirtiler görülür. Bu belirtiler neler olduğuna bakacak olursak, yorgunluk, titreme, ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları ve lenf bezlerinde şişme görülür. Eritema migrans denilen ciltte boğa gözü görünümünde genişleyen bir halka şeklinde kırmızı bir döküntü görülür. Enfekte kişilerin yaklaşık %70'inde görülür ve kene ısırının olduğu yerde 3 ila 30 gün içinde ortalama 7 günde başlamaktadır bu döküntü. Bazı kişilerde kene ısırığının olduğu yerde 1-2 gün içerisinde kaybolan küçük, yumru ve kızarıklık olabilir. Bu Lyme hastalığının belirtisi değildir. Kenenin ısırığına bağlı olarak vücudun göstermiş olduğu bir reaksiyondur. Hasta bu belirtilerin olduğu aşamada tedavi edilmezse haftalar içerisinde enfeksiyon vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir. Bu durumda vücudun diğer alanlarında ek olarak eritema migrans lezyonları, yani boğa gözü lezyonları görmeye başlar.

sinir sistemi şikayetleri de görmektedir. Hastaların yaklaşık %10 ila 20'sinde antibiyotik ile tedavisine rağmen aylar ve yıllarca süren tekrarlayıcı belirtiler görülebilir. Bunlar kas ve eklem ağrıları, uyku bozuklukları, yorgunluk gibi belirtilerdir. Bu belirtilerin sebebi tam olarak bilinmemektedir. Buna tedavi sonrası Lyme hastalığı sendromu denir. Peki tanı nasıl konur? Doktorlar tarafından semptomlara ve kene maruziyetine dayanarak hastalık teşhis edilebilir. Doğru kullanıldığında iki aşamalı kan testleri yararlıdır. Ancak testin doğruluğu enfekte olduğu zamanlara bağlıdır. Enfeksiyon ilk birkaç haftasında antikorun gelişmesi birkaç hafta sürdüğü için test negatif olabilir. Lyme hastalığı belirtileri olmayan hastalar için testler önerilmez. Erken dönemindeki eritema migrans hastalığa özgü bir cilt lezyonudur. Serolojik olarak Borrelia burgdorferi bakterisine karşı vücut serumunda bir takım antikorlar, yani immunoglobulin M veya immunoglobulin G antikorlarının ELISA veya IFA denilen laboratuvar testleriyle pozitif bulunması ve ardından Western Blot ile doğrulama yapılması gerekir. Bunlar teknik detaylardır ama öncelikle iki aşamalı testin olduğuna, burada da kan değerlerinin erken dönemde enfeksiyon bulaştığında erken dönemde çıkan antikorların ve daha sonra genç dönemde ortaya çıkan antikorların olduğunu, bunları da bir takım ELISA, IFA gibi testlerle tespit ettiğimizi, bunları doğrulamak için de ikinci bir testin yapıldığını bilmemiz bizim için yeterlidir. Antibiyotik tedavisi sonrası kandaki antikor seviyeleri düşmekle birlikte tedaviden yıllarca sonra bile antikorlarda yükseklik saptanabilir. Dolayısıyla pozitif bir akut enfeksiyonlarda ortaya çıkan M antikorları klinik bulgu olmadıkça yeni bir enfeksiyon veya yeniden ortaya çıkan R enfeksiyon dediğimiz aynı enfeksiyonun tekrarlaması şeklinde olan bir durum olması söz konusu değildir. Yeni bir enfeksiyon klinik bulguları varsa ancak böyle yeniden bir enfeksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Bu değerlere bakarak, yüksek görerek burada yeniden bir enfeksiyon oldu demek doğru değildir. Diğer taraftan bu testler özellikle erken dönemdeki Lyme hastalarında yanlış negatif sonuçlar da verebilir. Yani hastalık varken bize hastalık yok gibi bir tabloyu da ortaya çıkarabilir. Serolojik tanı dediğimiz kandaki, serumdaki yapılan testlerde hastalığın ilk döneminde duyarlı değildir. 2 ila 4 hafta sonra testin tekrarı önerilir. Laboratuvar testlerinin negatif çıkması Lyme hastalığında bizi ekarte ettirmez, bizi uzaklaştırmaz. İşte yanlış negatif dediğimiz, yani aslında hastalık var ama yaptığımız kan değerlerinde, özellikle de erken evrede, erken aşamada yapmış olduğumuz kan testlerinde hastalık negatif çıkmaktadır. Bu yanlış negatif dediğimiz durumdur. Buna bakaraktan hastalığın olmadığını söyleyemeyiz. Şunu rahatlıkla diyebiliriz: hastalığın başında yapılan kan testi Lyme hastalığını belirlemeyebilir. Hastalığın daha sonraki döneminde yapılan bir kan testiyle tanı konulabilir ve konulmuş tanı teyit edilebilir. Kronik yorgunluk sendromu, MS dediğimiz multiple skleroz, fibromiyalji dediğimiz vücudun birçok bölgesinde, sırtta, elde, omuzda, kolda, bacakta ağrılı bölgelerin oluşması, romatoid artrit dediğimiz romatizmanın olması ve birçok bağışıklık sistemi hastalığının temelinde tanısı konmamış ve tedavi edilmemiş Lyme hastalığının olduğu düşünülmektedir. Böyle belli bir kalıba oturtulamayan, non-spesifik dediğimiz belli bir kalıba oturtulamayan bir sürü şikayetler. Bakıyorsunuz burada bir bağışıklık sistemi hastalığına benziyor, genel bir kronik yorgunluk var, romatizma hastalığına benziyor, belli bir kalıba sığdıramıyoruz. Böyle hastalıklarda tanısı konulmamış Lyme hastalığının olma ihtimali de çok yüksektir. Mutlaka Lyme hastalığı açısından değerlendirmeyi yapmamız gerekir. Eğer menenjit ve merkezi sinir sistemi bulgularına rastlanırsa beyin omurilik sıvısı dediğimiz burada omurganın arasından bir miktar sıvı alınır. Burada bakteri etkeninin beyin ve omurilikte olup olmadığını gösteren en duyarlı testler, mikrobun beyin omurilik sıvısındaki baktırmış olduğumuz mikroba ait genetik kalıntıları tespit etmeye, yani DNA'sına yönelik bakılan testlerdir. Bunun dışında vücudun herhangi bölgesinden alınan kan ve serum örnekleri olabilir, beyin omurilik sıvısı olabilir. Bunları kültür dediğimiz
bakterinin oradaki enfeksiyon neden olan bakterinin

0: ürünün üreyip üremediğini tespit etmek için ortamlara konulur ve orada ürediği görülürse, yani kültür dediğimiz ortamda bakterinin ürediği görülürse hastalık etkeni bu bakteridir diyebiliriz. Bunlar yapılabilir işte Lyme hastalığında. Bunun sonucuna göre hastada hastalık vardır veya yoktur diyebiliriz. Yine eklem sıvılarından da bakteri etkeninin genetik kalıntıları, yani DNA'ları da tespit edilebilir. Bu da oldukça duyarlıdır. Tanıyı koydurucu bir testtir. Bu programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde Lyme hastalığının tedavisinden bahsedeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, AK Parti Adıyaman Milletvekili Doçent Doktor Resul Kurt'u Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, gerçekleştirdiğimiz görüşmede üniversitemizin mevcut durumu, yürütülen faaliyetler, planlanan projeler ve fiziki altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Nazik misafirperverlikleri ve üniversitemize sundukları kıymetli destekler için Sayın Milletvekilimize teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: İnternette siber tuzaklardan korunmanın 10 altın kuralı.
2: 1. Tanımadığınız birinden gelen bir elektronik postayı, linki, resmi, videoyu açmadan önce iyi düşünün. İletiyi açmış olsanız bile şüpheli e-postaların içindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın, hiçbir dosyayı açmayın. Bu içeriğe tıkladığınızda kişisel bilgilerinizi çalmak üzere hazırlanmış bir web sitesine yönlendirilebilirsiniz.
1: 2. E-posta programınızın uyarılarını dikkate alın. Şüpheli bir e-posta aldığınızda elektronik posta sunucunuz sizi uyarabilir. Bu uyarıyı gördüğünüzde postayı yanıtlamak konusunda bir kere daha düşünün.
2: 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun. Yarışmanın amacı sizin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin aktif olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza kötü yazılım bulaştırmak olabilir.
1: 4. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce şirketi internette araştırın. Şirketin iletişim bilgilerini, yapılan yorumları okuyun ve bir yetişkine sorun.
2: 5. Dipnotları okuyun. Birçok belgenin en altında dipnot bölümüne yazılmış, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılmış açıklamalar vardır. Sayfanın üstünde ücretsiz bir cep telefonu kazandığınız yazabilir. Ancak dipnot kısmında aylık 300 lira ödeme yapmanız istenebilir.
1: 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
2: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
1: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
2: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
1: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurmayın. Çünkü yazdığınız bilgiler gönder düğmesine tıklamadan bile kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilebilir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü tarafından TÜBİTAK 4008 programı kapsamında düzenlenen Her Farklılık Bir Tat, Her Tat Bir Fırsat projesinin açılış programı ve erişilebilirlik konferansı gerçekleştirildi. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa üniversite akademik idari personeli ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını psikolog Cihat Çelik gerçekleştirdi. Ardından erişilebilirlik her yerde başlıklı sunumuyla araştırma görevlisi uzman Özlem Yağcıoğlu Has, erişilebilirliğin farklı alanlardaki önemine ilişkin bilgiler paylaştı. Program kapsamında Doktor Gülser Vardarcı Kaçar tarafından Eğitimden İstihdama Bir İstihdam Hikayesi Otizm, Profesör Doktor Sunay Yıldırım Doğru tarafından Farklılıktan Fırsata Korumalı İş Yeri Modeli, Öğretim Üyesi Doktor Hülya Torun Yeterge tarafından Her Farklılık Bir Tat, Her Tat Bir Fırsat başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. Erişilebilirlik eğitim, istihdam ve farklılıkların toplumsal yaşama katılım açısından taşıdığı önemin ele alındığı program, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

0: Her kim ki olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser. Kum gelir Veysel'i bağrına basar, benim sadık yarım kara toprak.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüya FM.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş 3 Ekim Cumartesi günü Teknofest Güneydoğu etkinliğine katıldı. Konuya ilişkin Rektör Keleş bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle Teknofest Güneydoğu'nun coşkusuna ortak olduk. Bilimden mühendisliğe, havacılıktan uzay teknolojilerine uzanan geniş bir yelpazede geleceğin dünyasına yön verecek fikir ve projelerin bir araya geldiği bu büyük organizasyonda bulunmaktan memnuniyet duyduk. Bilgi, emek ve hayallerini geleceğin teknolojilerine dönüştüren gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Plastik dünyada 400 yıl sürecek bir problem yaratıyor. Bu 16 kuşak eder. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Plastik üretilirken hava taşımacılığında kullanıldığı kadar fosil yakıt harcanıyor. Plastiklerin %99'u küresel ısınmaya neden oluyor. Deniz canlıları tehdit altında. Her yıl 1 milyon deniz kuşu ölüyor. Plastik yiyoruz. Balıkların 1/4'ünün sindirim sisteminde plastik bulunuyor. Plastik içiyoruz. Musluk sularının %83'ü plastik içeriyor. Plastik soluyoruz. Mikroplastikler hava kirliliğine de yol açıyor. Bu spot başladığından beri dünya genelinde 3 milyon plastik torba ve şişe satıldı. Akdeniz'in plastiğinin çoğu Türkiye'den geliyor. Üreticiler, perakendeciler, tüketiciler. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Plastik atıklara dikkat edin, plastik ambalaj, poşet ve atıkları geri dönüşüme yollayın, dünyamıza ve çevremize sahip çıkın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Avukat Ahmet Aydın'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, gerçekleştirdiğimiz görüşmede üniversitemizin mevcut çalışmaları ve devam eden projeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Nazik misafirperverlikleri ve üniversitemize verdikleri kıymetli destekler için kendilerine teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, meclisimizin 28. dönem 5. yasama yılı açılış resepsiyonuna katıldı. Konuya ilişkin Rektör Keleş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş ve kıymetli eşleri Sayın Sevgi Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen meclisimizin 28. dönem 5. yasama yılı açılış resepsiyonuna katıldık. Nazik davetleri ve misafirperverlikleri için Sayın Meclis Başkanımıza ve kıymetli eşlerine şükranlarımı sunuyor. Yeni yasama yılının Gazi Meclisimize, devletimize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: FM. Kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği. Adı

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin üniversite yaşamına uyum süreçlerini desteklemek ve kampüs olanakları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla oryantasyon programı düzenlendi. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'yla Kahta, Besni ve Gölbaşı kampüslerinde yürütülen programlarda öğrencilere üniversitenin akademik ve idari işleyişi, kampüs yaşamı, sunulan hizmetler ve eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri olanaklar hakkında bilgiler verildi. Oryantasyon sürecinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde önemli bilgiler aktarıldı. Bu sunumlarla öğrencilerin üniversitenin sağladığı sosyal, kültürel, sportif ve teknolojik imkanlardan etkin şekilde yararlanabilmeleri ve öğrenci işlemlerini kolaylıkla yürütebilmeleri amaçlandı. Program dahilinde ayrıca şehrini, üniversiteni, kampüsünü tanı temasıyla şehir kampüste etkinliği gerçekleştirildi. Adıyaman Üniversitesi Gençlik Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çeşitli kurumlar ve sivil toplum kuruluşları stand açarak çalışmalarını tanıttı. Öğrenciler standları ziyaret ederek ilimizde sunulan hizmetler, sosyal faaliyetler ve gönüllülük olanakları hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Ellerimi görebilir miyim lütfen şöyle birbirine?

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Abla, tıbbı kazanmışım.
2: Aferin benim akıllı budağıma.
1: Evet ama mühendislik daha iyi.
3: Olur mu canım? Tıp bu tıp, ötesi var mı?
1: Var abla, mühendislik işte.
2: Mühendislikmiş.
1: Abartma abla. Mühendis olmak kolay mı?
2: Hayat kurtarmak kolay mı?
1: İyi ama sen 2 sene okudun.
2: Ne olmuş okumuşsam? Dondururum.
1: Hayır olmaz abla ya.
2: Sen oku.
1: Sen oku.
2: Sen oku.
4: Sen oku. Sen de oku. Çünkü birini seçmek, diğerlerinden vazgeçmek. Her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Gelin el ele verelim. Gençlerimiz kazandığı üniversiteyi kaybetmesin.

dilimize. Tekrarı tekrarı söylesek bırakmasak elleri. Beyaz giyme tanırlar, seni yolcu sanırlar. Zaten bende talih yok, seni benden alırlar. Salınarak yürüsek, yürüsek bulvarları. Ama hiç büyümesek, ürkütmesek kuşlar. Seni yolcu sansalar...

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, AK Parti Adıyaman Milletvekili Doçent Doktor İshak Şan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Rektör Keleş ziyaretimiz esnasında AK Parti Şırnak Milletvekili Sayın Arslan Tatar ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Abdurrahim Alkış'la da bir araya gelerek üniversitemizin mevcut çalışmaları ve devam eden projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Samimi sohbetleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Milletvekillerimize teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüfem. Sigara bağımlılığı aynen alkol gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılıktır. Sigarayı iradesi olan her insan bırakamadığından, bağımlılığını sadece iradeyle açıklamak mümkün değildir. Siz de kendi irademle bırakamıyorum, profesyonel destek almak istiyorum, sigarayı bırakmakta geç bile kaldım, eşim, ailem de çok istiyor diyorsanız, 171 sigara bırakma hattını arayıp, randevunuzu alıp, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak bağımlılıkla mücadele programlarını destekliyoruz. Sigarayı bırak, hayatı bırakma.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum.
2: Bıraktığımdan beri çok da azinde kalkıyorum.
3: Benim de bir masrafım bu var.
4: Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var.
5: Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder?
6: Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder?
7: Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım.
8: Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum.
9: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Unutmayın, gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sisteminize zarar veriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının karaciğer fonksiyonlarını bozduğunu, alerjiyi tetiklediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını biliyor musunuz? Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlar virüsler ile oluşur. Antibiyotikler virüslere etkisizdir. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudunuzda var olan faydalı bakterileri yok eder. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiği durumlarda uygun dozda, uygun şekilde ve yeterli sürede kullanınız. Uygun olmayan durumda kullanılan antibiyotikler hem size hem çevrenize zarar verir. Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilmemekte, enfeksiyonlara karşı direnç gelişmekte, bu da toplumsal direncin gelişmesine neden olmakta ve belki de hasta kaybedilmektedir.
2: Antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.
3: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz gülümsemeye gülümsemeyle yanıt vermiyorsa ya da sadece tanıdık kişilere gülümsüyorsa, konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, 1-2 saniyeden daha uzun süre göz kontağı kuramıyorsa, başkalarının dikkatini bir oyuncağa işaret ederek çekmeye çalışmıyorsa, nesneleri size getirip herhangi bir şey göstermiyorsa, bir oyuncağa işaret ettiğinizde çocuğunuz dönüp ona bakmıyorsa, sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da dönüp bakmıyorsa, ismiyle çağrıldığında bakmıyorsa, davranış ve eylemlerinizi taklit etmiyorsa, çocuğunuz hiç hayali oyun oynamıyorsa, başka çocuklara ilgi göstermiyorsa, bir yaş üstünde 5 kelimeden fazlasını çıkaramıyorsa, mutlaka çocuk psikiyatristine başvurunuz. Unutmayınız, erken tanıyla yoğun ve sürekli özel eğitim otizmin tek tedavisidir. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz.

0: Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, adım Duygu. 21 yaşındayım. Yerel bir tekstil atölyesinde asgari ücretle çalışıyorum. Ailemle birlikte kaldığım için ekonomik sıkıntı çekmiyorum aslında. Ancak mutlu değilim. Çünkü hayalimdeki iş bu değildi. Ben Merve'ninki gibi bir iş hayal ediyordum. Merve lisede sınıf arkadaşımdı. Şimdi o burada mühendis olarak çalışıyor. O gerçek bir arkadaş. Yarım kalan okul hayatıma onun sayesinde yeniden başladım. Gündüzleri burada çalışıyor, akşamları açık liseye gidiyorum. 2 ay sonra da lise eğitimimi tamamlamış olacağım. Ve tabii ki üniversiteye de gideceğim. Ertelediğim hayallere geç de olsa mutlaka ulaşacağım.
2: Geç kalmış sayılmazsınız. İsterseniz başarabilirsiniz.
3: Adieu FM.